0: takvim 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bu ses, sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: bak.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.

okumadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur.

0: dinle. Hala iki gibi yarın sevdasın. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Gazetesi.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

var koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldin?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırandır Karadeniz, sardı dört yanlı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538-201-7687.
3: Radyo Karadeniz, WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 0694.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Takımın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Milli Futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: gün.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
0: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz.
3: Dağ tepe toprak.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Burası Radyo

Maşallah. Maşallah. Oh. Oh. Al işte.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87. Reklam.

0: müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Bürokratlar, Yabancı Misyon Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

0: harikasınız.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem," dedi.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kandır Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Sadece müzik.
2: Haydi.
1: En iyi.
3: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
4: Sadece müzik, en iyi müzik.
3: Yak gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pul da yalnız sanadır bu hasretim.
5: Burası Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
3: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözümü

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz, bu alemde...

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 0694.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
3: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
4: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Haftanın en güzel günündeyiz. Çok güzel bir cuma gününde 90'lı yıllardan unutamadığımız en güzel şarkılarla yine güzel bir playlist hazırladık sizlere. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programında açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta Penceremden Gökyüzü ve Yıl 1993 şarkıysa Sen Benimsin.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete. Üyemizle birlikte Rize için.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında. Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel'le aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırdım Şimdi Bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: köşende.
1: Ercan Saatçi Manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Retro bu çok güzel cuma gününde 90'lı yılların en keyifli şarkılarıyla devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Demet Sağroğlu'nun Kınalı Bebek albümündeyiz. Yıl 1994. Yıl 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam, Radyo Karadeniz.

Deniz Arçak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Retro'nun maalesef bu hafta da sonuna geldik. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Pazartesi günü Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
0: Rana ile hayatın ritmi başlıyor.
3: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

haftanın en sevilen günlerinden Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın tadını birlikte çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Hayatın ritmini yakalayacağız. Bugün de 2 saat boyunca radyonuzda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde günün en keyifli haberleriyle ben Rana mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun sesini biraz daha açıp çok sevdiğiniz şarkılara bize eşlik etmeye başlayın. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Televizyon.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film, dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen, eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger, acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket, kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur.
3: If I stop drilling, it starves, it freezes to death. That's what fuck you. I don't care. Go on, film away.
2: Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
4: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
5: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
6: Please, there are women present.
0: Cinevision.
7: Radyo Karadeniz.
8: Elimde olsa kalbine taht kuracaktım. Vakit gelince ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

Eski şarkılara olan aşkımızı ne yapacağız acaba? Son yıllarda eski şarkıları çok daha fazla sevmeye başladık. Fark ettiniz mi? Yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. Gerçi yeni nesil de eski şarkıları dinlemeyi sevmeye başladı. Herhalde o yıllardaki duyguları biraz daha fazla özlüyoruz hepimiz. Yaş fark etmeksizin. Fakat yıllar ilerledikçe o dönemde, gençlik dönemimizde dinlediğimiz müziklere daha fazla bağlanıyoruz. Çünkü o yılları özlüyoruz. Gençliğimizi özlüyoruz. O yıllarda hissettiğimiz duyguları özlüyoruz. Her ne kadar yeni bir şarkıyı da severek dinlesek de yaş ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. İşte bu yüzden bu coverları da çok seviyoruz. Rain Man yorumuyla çok sevilen bir Serdar Ortaç şarkısı Gitme Geride Kalırken, bu kez Mehmet Erdem yorumuyla bir Barış Manço şarkısıyla devam edeceğiz. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bizi alıp kim bilir nerelere götürecek.

Fark ettiniz mi? Son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu. Sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Müzik magazin dünyasındaki pek çok ünlü isim kısa saç rüzgarlarından nasibini aldı. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi Burcu Esmersoy'da. Sadece o değil, Derya Uluğ'dan Demet Özdemir'e, Gülşen'den Zeynep Sude Oktay'a kadar pek çok ünlü isim saçlarını kısacık kestirdiler. Küt ya da bob ya da lop, siz ne derseniz, ismi her neyse, uzun saçlarını kısa kestirmeyi tercih edenler var. Peki 2026 modası kısa saçlarda ön planda tabii ki, ama bana sorarsanız hali hazırda belimde olan saçlarla ben devam edeceğim. Zira uzun saçı seviyorum. Moda olanı değil de sevdiğinizi kullanın derim ben de.

Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Hafta sonu için plan yapmış olanlar varsa planlarını açık hava planı olarak yapılmamış olmasını ümit ediyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle hafta sonunda da yağışlar devam edecek. Yani ülke geneline baktığımızda aslında yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Hatta bazı yerlerde yer yer yağışlı havanın su taşkınlarına sele sebep olması da öngörülüyor. Bu yüzden açık hava planları yapmamakta, eğer mecbur değilsek uzun yolculuklara çıkmamakta fayda var diyelim, ama benim gibi yağmurlu havayı sevenler de planını ona göre yapsın diyelim. Güzel bir hafta sonu yaklaşırken biz şimdiden Cuma'yı hafta sonuna ekleyip devam edelim. Çok sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı keyiflendirelim. Bu kez Hayatın Ritminde sevgiliyle Müge Zümrüt Bey'i dinleyeceğiz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Herkese merhaba, ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

güne başlarken yatağın içinde çorapları çıkartmış şekilde uyandıysanız, gerçi daha çorap giymek için erken ama muhtemelen siz de gece çorapla yatanlardansınız. Dünyada iki tür insan var. Yatağa çorapla girenler, bir de asla yatağa çorapla giremeyenler. Siz hangi taraftasınız? Karar verin tarafınıza. Bu haber kimizi de ilgilendiriyor çünkü. Her iki durumda da bunun mesela edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki çocuklukta sizi alıştırdı anneniz babanız. Belki siz kendiniz alıştınız çorapla uyumaya ya da çorapsız yatağa girmeye. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Aslında tek bir doğru yanlış yok. Çorapla yatağa girenler muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı insanlar. Zaten çok çabuk üşüyen insanlar, böyle daha kalın giyinirler. Metabolizması yavaş olan insanların kan dolaşımı zayıf olduğu için diğerlerine kıyasla daha fazla üşürler. Dolayısıyla metabolizmanız yavaşsa eğer yatağa çorapla giriyor olabilirsiniz. Bir de yatağa çorapla girenlerin sarılmayı sevdiğini söylemişler. Katılmıyorum. Peki kendi üzerimizde test etmeye devam edelim. Yalın ayak uyumayı sevenler, asla çorap giyemeyenler yatarken metabolizmanız hızlı, kan dolaşımınız güçlü. Güzel bir haber. Isıyı korumaya, üretmeye biyolojik yatkınlığınız var. Vücudunuz sıcak, sıcak kanlısınız. Dolayısıyla kendinizi ısıtmaya ihtiyacınız yok. Ancak biraz daha özgürlüğüne düşkün, biraz daha diğer insanlarla arasına mesafe koyan insanlarmış yatağa yalın ayak girenler. Hangi taraftasınız, karar verin. Acaba bu araştırma sonucu onları haklı çıkartıyor mu? Bir de kendi üzerimizde test edelim bakalım.

Sizin için bir ilişkinin olmazsa olmazı ne mesela? Şöyle bir düşünelim. Yani kötü anımda yanımda olabilecek bir insan olmalı. Düşünsenize, kendinizi kötü hissettiğiniz anda sevdiğiniz yanınızda değil. Ne önemi var diye düşünüyorsunuz. Diğer günlerde yanımda olsa da ne olacak? Eğer en kötü gününüzde yanınızda değilse. Aslında şöyle söylüyorlar. En kötü gününüzde yanınızda olan sevgiliniz kendi tarzıyla sizi iyileştirmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim. Partnerinize iyi geldiğini düşündüğünüz şeyin aslında partnerinizin ihtiyacı olmayan şey olduğunu söylüyorlar. Kendi duygusal rehberimize göre teselli ediyormuşuz. Ama canım, yanımda olsun, beni teselli etsin de kendi tarzında da olur, fark etmez diyenler de var. Benim ihtiyacım böyle değildi. Benim ihtiyacım olduğu vakit ihtiyacım dahilinde yanımda değildi diyenler de var. Ancak çoğunlukla sevdiceğimiz mutsuz ve üzgün olduğunda, size, bize ihtiyaç duyduğu zamanlarda kendi rehberimizdeki duygusal şeklimizle onu iyileştirmeye çalışıyormuşuz. Belki de buna ihtiyacı vardır. Belki de sizin sevgi diliniz ona iyi gelecek. Siz yine değişmeyin. Siz yine kendi sevgi dilinizle iyileştirmeye bakın.

Kahvaltı yaptınız mı bugün güne başlarken? Ya da bu hafta kahvaltıyı saat kaçta yaptınız? Konuştuk bunu ama unutanlar, kaçıranlar varsa bir kez daha hatırlatmak istedim. Çünkü kahvaltı saati ömrünüzün süresini etkiliyormuş. İlginç bir araştırma, ilk ve son öğün saatleri yaşam süresi kalp ve damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı demişler. Ve bu araştırmada ilk öğün geciktikçe kalp hastalığı riski artıyormuş. Eğer ömrünüzü uzatmak istiyorsanız kahvaltıyı saat 8'e kadar bitirin diyorlar. Evet, sabahtan bahsediyorum. Kahvaltı deyince akşamdan bahsetmiyorum. Ancak siz daha da geç saatlerde yapıyorsanız, hatta ilk öğünü öğleden sonraya bırakıyorsanız kalp damar hastalığına yakalanma riskiniz %46 daha yüksek olarak belirlenmiş. Ortalama yaşam süresi 2,5 yıl daha kısaymış. Kahvaltıyı ne kadar erken yaparsanız ömrünüz uzuyormuş hanımlar beyler. Bu yüzden geç kalmadan yapın kahvaltınızı, olur mu? Biz tabii ruhunuzu beslemeye devam edelim. Her şeyden önce hit müzikle radyonuzun sesi hep açık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euroleague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 63.
4: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
5: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Hep yediklerimizin sağlığa etkilerinden bahsediyoruz. Peki ya cildimize etkileri? Ondan da bahsedelim mi biraz isterseniz? Yapılan araştırmalar sivilcenin sadece ergenlik döneminde çıkmadığını gösteriyor. Biz de aynaya bakınca görüyoruz. Sadece ergenlik döneminde çıkmıyor sivilceler. Peki neden oluşuyor? Bazı yediğiniz yiyecekler cildinize yağlanma yaptığı için evet sivilce oluşuyor. Ancak bazı yiyeceklerin de sivilceleri ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Misal Akdeniz tipi beslenenlerde sivilce görülme riski oldukça düşükmüş. Yıllardır tartışılan sivilce ve süt ilişkisinin de yeni bir araştırmayla bizi şaşırttığını söyleyebilirim. Yağsız süt tükettiğinizde daha yüksek sivilce görülürken tam tersi yoğurtta sivilce görülme riski düşüyor. Hatta bazı analizlerde bazı peynirlerinde sivilce görülme ihtimalini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. O halde süt içmekten korkmuyoruz ama daha çok yoğurt tüketiyoruz. Bir de Akdeniz tipi beslenirsek eğer sivilcelerden kurtuluyormuşuz hanımlar, beyler, gençler, hatırlatmış olayım.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Şimdi malum Ekim aylarındayız. Daha fazla yağmur göreceğiz. Gün ışığı azalacak. Daha fazla bulutlu gökyüzü görme ihtimalimiz var. Hafta sonunda da öyle olması bekleniyor mesela. Ama kapalı havalarda siz kendinizi daha mutsuz, sebepsiz yere hüzünlü hissediyorsanız, aslında hissettiğimiz o sebepsiz hüznün psikolojik değil tamamen kimyasal olduğunu söylüyorlar. Yağmurlu günlerde yataktan çıkmak istemeyip tembellik yapmak istiyorsanız aslında gökyüzünün beynimizle oynadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü güneş ışığı gözümüze değdiği an beynimizde serotonin pompalanıyor. Yani mutluluk ve enerji. Eğer hava kapalıysa beynimiz gece oldu zannediyor ve melatonin salgılanmaya başlıyor. İşte bu yüzden kendimizi sebepsiz yere daha fazla hüzünlü hissediyormuşuz. Sebepsiz değil, sebebi sadece gökyüzünün biraz daha karanlık olması. Üstelik ben bu havaları daha fazla seviyorum.

0: etti.
1: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Bazen bir şarkı takılır aklınıza, gün boyu onu söylersiniz, nerede duyduğunuzu fark etmezsiniz. Bazen üst üste dinleseniz de o şarkı takılmaz aklınıza. Bazı şarkıların daha kalıcı olması o anki ruh halinize de bağlı olabilir, bana sorarsanız öyle. Peki Gülşen ve Edis Nirvana ile geride kaldı. Bu arada Gülşen geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Saçlarını kestiren, saçlarını, uzun saçlarını kısaltan ünlüler arasında Gülşen sadece saçlarını kısaltmakla kalmamış, bir de üzerine rengini koyulaştırmış. Koyu kahve tonlarında saçlarının rengini değiştirip kısaltan Gülşen'in yeni imajı da çok beğenildi. Ne yapsa yakışıyor kendisine. Nirvana ile Edis ile birlikte geride kalırken Mabel Matiz'le de devam edeceğiz. Dedim ya biraz önce, bazı şarkılar aklımıza takılıyor, hiç çıkmıyor. Bütün gün aklımızda o şarkıyı söylüyoruz. Bence bu şarkı da onlardan bir tanesi. Nerede duyduğunuzu fark etmiyorsunuz ve aklınıza takıldığı anda da unutamıyorsunuz. Hadi dinleyelim birlikte. Dağılıyorum olaysız diyecek sevgili Mabel Matiz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz.

Hafta sonu için planlar yapıldı mı? Peki kalabalık sofraları mı seversiniz yoksa bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az mıdır arkadaş çevreniz? Aslında yapılan araştırmalar maksimum mutluluk için 3 yakın arkadaşın yeterli olduğunu söylüyor. Gerçi kalabalık sofraların, sosyalleşmenin, kalabalık çevrenin de insanın ruh haline iyi geldiğini söylüyorlar hep. Fakat yapılan bu araştırmada gerçekten maksimum mutluluğa erişmek istiyorsanız 3 ila maksimum 5 yakın arkadaşın yeterli olacağını söylüyorlar. Duygusal destek sağlıyorlarmış, gerçekten sizi anlıyorlar. Kaygı ve depresyonunuzu azaltıyorlar ya da paylaşıyorlarmış uzmanlara göre. Zihnimizin sağlık açısından önemli olan arkadaş sayısının değil doğru arkadaşın seçimi olduğunu fark ettiğini ortaya çıkartmışlar. Sonuç olarak etrafınızda 3-5 tane sizi gerçekten seven insan olsa gerisi çok da önemli değil diyorlar.

hafta sonu hazırlığı yaptığımız güzel bir cuma günü dedik. Cumayı keyifli hale getirdik. Zaten keyif aldığımız bu güzel günde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamlıyoruz. Ben Rana, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofonumun başından ayrılıyorum ama merak etmeyin, pazartesi

Ve güzel haberlerle pazartesi yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşacağız. Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz güzel, keyifli bir hafta sonu olsun diyelim şimdiden. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Hayat bizimle akıyor.

şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Çiçek açtım toprağına sevdu. Kat beni vatanına. Kurban olayım yarim. Ömrümden eksik olma. Güzelim.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
3: Bir gönlüm var, akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo
1: Karadeniz. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Karadeniz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz Mavi Liste'ye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar.
1: Daha da kalkmam basit o numaralar. Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Burası Karadeniz, Radyo Karadeniz.
2: Bakıp da doyamadım. O Karadeniz.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Televizyon.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: This is Verity.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
2: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
3: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
2: She was standing right there, Jeremy.
4: This is your final warning. Only darkness ahead.
0: Cinevision.
5: Bu ses sana tanıdık gelecek.
6: Haydi.
5: Burası.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Dardır yolların dardır. Akmağıma bakmayın, benim de derdim vardır. Dereyle aşağı bir yol aldım, bitmedi. Ufaktan bir yar sevdim, Mevlam kabul etmedi.

çıkar denizden aşar dağın ardına. Her yürek dayanamaz sevdalığın derdine. Yaylanın çimenine fidan tiktim tutmadı. Ufaktan bir yar sevdim, yüreğim onu

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Göğsümde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Radyo Karadeniz, Karadeniz çalacak. Alem dinleyecek. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: ateşe attı.
1: En sevilen şarkılar, Karadeniz'in sesi, Radyo Karadeniz'de.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.
1: Şehrin en iyi müziği. Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
2: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı.